alıştı. Ay bir kumber. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. And my mother passed away to me. And you're off the eight but some girls and fair. For even for father, they think you clear. Or they come as evil, some ice to the sear. And you kiss my the eggie, you get them here. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal. Yaramız yal.